0: Bukan Samarotin. Samarihi. Dia nak sama dah tu ajaan dia tu, tapi hak ni Samarihi.
1: Samarihi.
0: Samarihi, ya betul. Ulang balik papa. Unzuru.